0: Çöldeydi. Nihai Suud mu gömür bu? Hadi mi yanıma gelen işe? Helik helik.
1: Ooo.
0: Ne bu, ne bu?